Sapkana tahar gana hayır hey sapkana talar. Gana la yar hey yarım ayyire kayem.